Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Radio Wang. Radio Wang.

keçi dileri gazir berbercu malak velekem keçi dileri haylezu melk velekem azalı meşitane gunde bezak ve tırsa bile tırsa Ayşana Ali Aşitane gün demedi bir divi geçen ve Farabistan'ı Ayşan'ı Ali Kumpane gün demedi Muhammed Hoca'ya bir kez aşaretle Pişti veren Rab'ın zarı gizler canı Rab'ıyla kudret de verdim Babi Hamut temaşa bir kem Beyne kedisan afanı maluk Hadi çirkin Rab'ın zarı Ayşan'ı Ali baştırıp pişti

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani khu kali bike, bizwani khu hevnan bivine. Bizwani khu binose, bizwani khu buane. Zwani ma, her çiye ma.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo bahıvı, bu kenunu xevnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuna me.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi, 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakıvır, bu kenunu havnan bebinin, zamane me her tiştemeye, zamane me hilin u hebuname.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizwani xo kalibi ke, bizwani xo hevnan bivine. Bizwani xo binose, bizwani xo buane. Zwani ma, her çi ma o.

nedeni alfa silindir canım. Antibiyotikler ve saatler ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden dört gün dört gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım, hep sen içtim. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da seni istiyor. Annem nerede diyor, ağlıyorum sesli sesli, hem de çok sesli.

oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi bardaklara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesis, salla sallar tesis son. Aha. Piyango başıma boktu, bir güvercin kondur. İşe işe boş ver işe, çalışmalış koştur. Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç.

0: Reklamlar.
1: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için Mavi Liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi Liste adayı Mehmet Kaya.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi.

0: halkımız için, halkımızla birlikte.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Guhdaren Aziz, de Maleu Kuçeye, de Bazaranu Parkan, de her deriu her gavi, bu zamane hu bahıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunan me.

Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Em de her gavekide jiboku bajareme Ahmet Beytir Hilberini bike aboriya ho hurttir bike jiyaneke civaki ya zinditir biji u be baveri le peşeroje binere tıxabitin. Em namzeti odaya bazırgani u pişesaziye ya Ahmet'e ya listeya şinin em je hamu endamin hu u je gele Ahmet'e pişkiriye duhazın. Namzeti listeya şin Mehmet Kaya.
3: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Gösteri de Lali, Ke de Beno, Kuchan de Beno, Sukan de, Yanzi Parkan de, Araban de, Hemzi Bazaran de, Ça Beno, Vabi Bo. Bizuani hu kalibike, bizuani hu evnan bevine, bizuani hu binose, bizuani hu buane, zuani ma, her çiye ma.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Her gamede maver ve amedoke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek bir hezar, düyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoğlene. Masayı listeye, keveye, odaya, bazdırganiyo, saniyeye, amedire namzede. Arman cema, amedeko, projeye ma reyde pilu kurt bubo. Mapero endamanı ho uşare amedira paşta işvazene. Namzede listeye keve Mehmet Kaya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil...

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng.

0: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200

0: yolculuk, ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için Mavi Liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi Liste adayı Mehmet Kaya.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Devrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Devrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yeni yasama yılında meclisin gündemleri ve partisinin hazırlıklarını değerlendiren DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Kürt meselesinin bir müzakere meselesi olduğuna dikkat çekerek, meclis Abdullah Öcalan'ı gerçek anlamda bir müzakereci ve siyasi aktör olarak görmeli dedi. Barış için 1001 imza metnine imza veren siyasetçilerden Abdulbaki Erdoğmuş, demokratik cumhuriyetin kurulmasının ilk adımının Kürt sorununun çözümü olması gerektiğini söyledi. Kadın katliamlarına karşı DEM Parti Kadın Meclisi'nin birlikte mücadele çağrısı üzerine partili erkek milletvekiliyle belediye eş başkanları yürüyüş kararı aldı. DEM Partili seçilmişler öncülüğünde dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen sessiz yürüyüşte kadın katliamlarının erkekler açısından utanç verici olduğu vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. İki ismin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 58'e yükseldi. Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclisin açılması dolayısıyla 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 10 Ekim'de İstanbul'da kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışma merkezleri Uluslararası Deneyimler Konferansı düzenleyecek. Konferansta birçok başlığın tartışılacağını belirten Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü Elif Ege konferansa katılım çağrısında bulundu. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında devlet gelirleri 24.4 trilyon liraya ulaşarak ciddi şekilde artsa da kontrol altına alınamayan harcamalar 600 milyar liralık yeni bir açık yarattı. Açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı gerilerken bütçe üzerindeki ağır yükü devam etti. Kürtçe müzik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanatçı Nudem Durağan ailesi ve avukatı, sanatını özgürce icra edebilmesi için serbest bırakılması çağrısı yaptı. Kürt siyasetini ve öncülerini itibarsızlaştırmaya dönük devam eden dijital saldırılara tepki gösteren Demokratik Kurumlar Platformu, saldırılar karşısında boyun eğmeyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kürt müzik grubu Koma Ahmet, yaklaşık 30 yıl aradan sonra dün İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Koma Ahmet, konser açılışını Amediye şarkısıyla yaptı. Van'da Kürtçe alanında çalışmalarla asimilasyon politikalarına karşı mücadele eden Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanı dahil 59 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde bulunan sahaflar ekonomik zorluklar yaşadıklarını ifade ederek sahaflar için ayakta kalabilmek ölümle kalım arasında gibi bir şey dedi. Manisa Soma ilçesinde 2014 yılındaki zeytin direnişinin ardından kömürün isi sabunun misi sloganıyla kurulan Yırca Köyü Hanımeli Sabunevi 2016'dan bu yana bölgede istihdamı sağlarken çevre mücadelesini de sürdürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'in gözaltına alındığı belirtildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalıştığı sırada gözaltına alınan El-Hatip'in Türkiye'ye getirildiği kaydedildi. ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte benzinin litre fiyatına 4.27 lira zam geldi. Suriye'nin Humus kentindeki Misyafe Köprüsü'nde bir servis aracına kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Irak'ta çekilmeye değinen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta bulunmanın en başından beri hata olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, AB ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya'ya dönük saldırı olasılıklarına dair açıklamasında, "Eğer Avrupa ülkeleri Rusya'ya saldırırsa bu tamamen farklı bir savaş olur, çok kısa sürecek bir savaş" dedi. Kanlı Cuma eylemlerine İran rejiminin saldırısıyla başlayan çatışmalar büyüyerek devam ediyor. ABD'nin İran ekonomisinin yakın zamanda çökeceği yönündeki açıklamalarına cevap veren İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Madanizadeh, "Böyle bir şey kesinlikle olmayacak, bundan emin olabilirsiniz" dedi. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında Taiz'de gece boyunca çatışmalar yaşandı.
Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 23 derece, Mardin 23 derece, Van 19 derece, Urfa 27 derece, Muş 21 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 19 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 25 derece. Döviz kurları: Dolar 49.03, Euro 55.68, Gram altın 6.597 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yeni yasama yılında meclisin gündemleri ve partisinin hazırlıklarını değerlendiren DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Kürt meselesinin bir müzakere meselesi olduğuna dikkat çekerek, meclis Abdullah Öcalan'ı gerçek anlamda bir müzakereci ve siyasi aktör olarak görmeli dedi. Barış için 1001 imza metnine imza veren siyasetçilerden Abdulbaki Erdoğmuş, demokratik cumhuriyetin kurulmasının ilk adımının Kürt sorununun çözümü olması gerektiğini söyledi. Kadın katliamlarına karşı DEM Parti Kadın Meclisi'nin birlikte mücadele çağrısı üzerine partili erkek milletvekiliyle belediye eş başkanları yürüyüş kararı aldı. DEM Partili seçilmişler öncülüğünde dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen sessiz yürüyüşte kadın katliamlarının erkekler açısından utanç verici olduğu vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. İki ismin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 58'e yükseldi. Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclisin açılması dolayısıyla 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 10 Ekim'de İstanbul'da kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışma merkezleri Uluslararası Deneyimler Konferansı düzenleyecek. Konferansta birçok başlığın tartışılacağını belirten Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü Elif Ege konferansa katılım çağrısında bulundu. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında devlet gelirleri 24.4 trilyon liraya ulaşarak ciddi şekilde artsa da kontrol altına alınamayan harcamalar 600 milyar liralık yeni bir açık yarattı. Açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı gerilerken bütçe üzerindeki ağır yükü devam etti. Kürtçe müzik yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanatçı Nudem Durağan ailesi ve avukatı, sanatını özgürce icra edebilmesi için serbest bırakılması çağrısı yaptı. Kürt siyasetini ve öncülerini itibarsızlaştırmaya dönük devam eden dijital saldırılara tepki gösteren Demokratik Kurumlar Platformu, saldırılar karşısında boyun eğmeyerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Kürt müzik grubu Koma Ahmet, yaklaşık 30 yıl aradan sonra dün İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Koma Ahmet, konser açılışını Amediye şarkısıyla yaptı. Van'da Kürtçe alanında çalışmalarla asimilasyon politikalarına karşı mücadele eden Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanı dahil 59 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde bulunan sahaflar ekonomik zorluklar yaşadıklarını ifade ederek sahaflar için ayakta kalabilmek ölümle kalım arasında gibi bir şey dedi. Manisa Soma ilçesinde 2014 yılındaki zeytin direnişinin ardından kömürün isi sabunun misi sloganıyla kurulan Yırca Köyü Hanımeli Sabun Evi 2016'dan bu yana bölgede istihdamı sağlarken çevre mücadelesini de sürdürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'in gözaltına alındığı belirtildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalıştığı sırada gözaltına alınan El Hatip'in Türkiye'ye getirildiği kaydedildi. ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte benzinin litre fiyatına 4.27 lira zam geldi. Suriye'nin Humus kentindeki Misyafe Köprüsü'nde bir servis aracına kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Irak'ta çekilmeye değinen ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta bulunmanın en başından beri hata olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, AB ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği destek ve Rusya'ya dönük saldırı olasılıklarına dair açıklamasında, "Eğer Avrupa ülkeleri Rusya'ya saldırırsa bu tamamen farklı bir savaş olur. Çok kısa sürecek bir savaş," dedi. Kanlı Cuma eylemlerine İran rejiminin saldırısıyla başlayan çatışmalar büyüyerek devam ediyor. ABD'nin İran ekonomisinin yakın zamanda çökeceği yönündeki açıklamalarına cevap veren İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali Madanizadeh, "Böyle bir şey kesinlikle olmayacak, bundan emin olabilirsiniz," dedi. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında Taiz'de gece boyunca çatışmalar yaşandı.
Bazı bölgelerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 23 derece, Mardin 23 derece, Van 19 derece, Urfa 27 derece, Muş 21 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 19 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 25 derece. Döviz kurları: Dolar 49.03, Euro 55.68, Gram altın 6.597 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Em de her gavekê de jibo ku bajarê me Amed bêtir hilberînê bike, aboriya xwe xurttir bike, jiyaneke civakî ya zindîtir bijî û bi bawerî li pêşerojê binêre dixebitin. Em namzetê odeya bazirganî û pîşesaziyê ya Amedê ya lîsteya şînin. Em ji hemû endamên xwe û ji gelê Amedê pişkiriye dixwazin. Namzetê lîsteya şîn Mehmet Kaya.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neviyan vernişmadi. Serekî Gruba Meclisi Dem Parti Sezai Temelike Rojiva Meclisi Saraneviya Kanunsazî u Amedekar yani Parti Erçna Bala Antke davaya kurdî davaya müzakereya uva Meclisgani Abdullah Öcalanidir rastaraz ze müzakereyek u aktoru siyasi bivino. Abdulbaki Erdoğan Muşuken Ameyuhu Metine Hazaru Yu imza Semede Aşke Sero Esto Vake Yevne Gamavraş Dışı Komara Demokratiki Gani Bobo Çare Seriya Davaya Kurdi. Seri Veng Dayışeti Koşine Hembeşi Meclisi Cinyani Partiya Tüdüştü U Demokrasi Şaran Ye Hemveri Kırkerdişi Cinyan Vekili Merdey Partiya U Hemsere Kali Şaradaryan Kararı Rayır Şayşi Gröti Rayır Şayşi Bevengi Giziriye Amedike Biserki Şev İçine Yani Dem Parti Vrazya'de Bale Diyake Kırkerdişi Cinyan Semedi Merdan Şermezaryu. Vekili Hatay'ı tepişte Can Atalay hesabı medya dijitale kura para kerdişi kert u diyar kert Semeda kerdişi meclisi greve veşane 24 saatten despe kerdu. Vakfı Stargehi Çatıya Morya Cinyan desete şirina vernede İstanbul'da konferansı merkezi hem kariyem yani tekuşine hem veri şiddeti Cinyan tecrübe yani teviyi organize keno. Zerivaza Vakfı Stargehi Çatıya Morya Cinyan Elif Ege Diyarker konferans dozafi sernameyi do berim nakaşa kerdiş Bengdake beşler bir ayış bibo. Keye u avukatı hönermende nudem dura kaya ke semedi müziki kurdi tepişyabi u neviye sari u şeşaşmi ceza diyabi bengdayı ke beru varadayış u hönere hubba azadi bicabiyaro. Platforme sazgehane demokratiki raksun vera herişane dijitaliye ke devam kene u armanç kene siyaseti kurdi u serkeşanici berumet bekere mojnayi uvati hemveri herişan sero netavaneni u dotekoşin devam bekere. Kurdige hivanike bi xebatane ware kurdki hemveri siyasetane asimilasyon tekuşin keno kendi kursane demenevi despekert. Sereke Şaradarya Gırdiya Mersin'i vahap seçer upevadı Sereke Şaradarya'nı kazayanke mabene pancosu nevkesandeyi bir sebebi gendeli ami despenkerdiş. Diyarbike Ömer El Hatibo faal Suriye herişe bombayı Reyhaniye Hatayike daha zarı hiresine de panca suyarı kesidine hübeden nabide Ahmet Esben kerdiş. Ahmet Omar kerdişke El Hatabike demi hevda işi şişe Avrupa'yı Brayre Derya'yı da Ahmet Esben kerdiş Ardi Türkiye. Bajari Humsi Suriye'de herişik çektarani nenasi ve sayti servisi pırdan misyafi sero hevkesi dünyaya hubedenayi. Sereke Amerika'yı Donald Trump'ke kale antışı Irak'ı kert vayke serede Irak'ta bir ayı şaşıyek mi? Peruday şeke ve herişi rejimi İran'ı çalakiyani ine gönüyün despekerdi bir pilbeno u devamkeno. Vezir Ekonomi Umaliye İrani Ali Madanizadeh cevap aşker yani Amerika'yı keva ekonomiye İrani nizdi de rejiyana saru hunava noçi qati nebeno nera baver bikere. Goştari Azizi Mame Peynye Xeberani xo bi mane veşide.
1: Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.

Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli.

0: halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.
3: Reklamları dinlediniz.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng.

ve bu Jmej ve mitxar

dar bijim oy xalme aşta hast kim aşta hast kim dar bir ata dar stana ta azdik etim.

Ab xeyr goştaran ma yerciye ez delal ma heni miyane hevti her roj saat şeşe şanide ma bene meymane şima Huvira mekere ma veng radyo de beren tehet ma bene vengeşma vaşti şeşma u ma bideyran şima dire.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Cigre Serokê giştî yê MHP Fethi Yıldız ku beriya vekirina meclisê pirsên rojnamevanan bersivant Diyarkir ku komisyona çavdêriyê ya tekidarî kanûna çerçeveyê dê di nava hefteyek an jî deh rojan de li meclisê bê avakirin. Hefserokên giştî yên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan derbarê qetilkirina heft karkerên Elewî ku li bajarê Humus a Sûriyê daxuyanîdan û xwestin berpirs peyn dîtin û hesab bidin. Devi Şaredarê Bajarê Mezin ê Mersînê ve Hapseçer, Şaredarê Yenişehîrê Abdullah Özyiğit û Şaredarê Mezitliyê Ahmet Serkan Tuncer û Pencî û Nehkes bi iddiaya gendeliyê hatin binçavkirin. Li navçeya Reyhanlı ya Hatay'ı di sala 2013 hande erişek bombeyi hatı bulu darxistin. Di komkujiye de benci usi kesi jiyana xoji destabu. Yekşi failin komkujiye Ömer El Khatib eko dixos bireya deryaye bireve Avrupa'yı hatı bünçavkirin hat zaninko. Ömer El Khatib eko hatı bünçavkirin ve anine Türkiye. Endezyarê Zîrekiya Çêkirî Ferhat Baysalê ku ji bo zimanê Kurdî platforma Zîrekiya Çêkirî yanu Mazdek Al Avakir wiha got modelên gerdûnî yên wekî Gemini û ChatGPT ji ber nebûna danegehên Kurdî gelek caran agahiyên çewt didin lê Mazdek Al li ser arşîveke taybet a Kurdî ku ji sedan terabaytan pêktî hat perwerdekirin û bi vî avayî bingeha Kurdî ya rast biheza al ya gerdûnî re ragihend hev taybet Etmendiyen sereke yen mazdek al vuhaye. Dengan dike nivis, denk kolon dike, vergara zindi dike, dikare belgeyan buhoyine uras nivis edizane. Litaxa Sûrî ya Navçeya Cizîr ya Şirnîqê de encama hilweşîna şantiyeyek inşaat ede 5 karker birindar bun. Li kargeha Metale ya 2L Ali Navçeya Torbalı ya İzmir'e jiversede minku hejnayin zanin teqinek çebud teqinede sejuan bigrani heft karker birindar bun. Timin agır kujiye u jendirmeyan sevkujiye biyare hatin karın karkerin birindar bi ambulansi rakırına hoşhaneyin cuda. Platforma Sazyen Demokratik li dije erijin dijital u kampanyayin reşkirine yen ser siyaset mederin kurt tekirin daxuyaniyek veşant u vaha got. Li dije van erijin şere taybet ku nirxu tekoşina me hedef digirin dive em behelwesteke zane u rexistin bibin bersif. Peşengaha Purtukan a AMD ya Dehemin koji Aliye Odeya Bazırgani u Pişe Saziye ya AMD u TİAPV Lenavenda Fuar u Kongreye ya Navneteveyi ya Mezopotamya ete ile darxistin Droja Şeşemin de berdevam dike. Başanxaneyin Kurdi yendi Peşengaha Purtukan a AMD de cidigirin desni şankırın ku heke zaman derbasi nifşekeydi nebe zaman berbe tünebune ve diçe u xostin ku ne sale careke dveli her deri xodili Purtukan Türkiye'nin Kürt'i bedelketi. Şanoya Bajar, Aşaredeliya Bajar'ı mezin, a Amed'i ragihant ku evesi be perdeya xo bilistika moraşin vekin. Şanoya Bajar, a Amed'i bernameya Şanoya xo ya meha cotmeheci aşkerekir. Heskeriyen Şanoya dedi tevahiya mehede bikarbin listikin cur be cur temaşe bikin. Ketayi Hizbullah komeke çektar Aji Ali İran eveti pişkiri kırın ul Iraki kardike ragihant ku pişti ve kişina tevahi ya hezin Ameriki ya ji Iraki vançalakin hu yen neşkeri li Iraki ravestandine. Wezareta Parastinê ragihand ku baregeha Beşika Zîlkanê ku TSK bi kartanî de gav bi gav li ger pêşketinên li Şengalî radestî Iraqî were kirin. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Em de her gaveki de jiboku bajareme Ahmet Beytir hilberini bike aboriya xo xurttir bike jiyaneke civaki ya zinditir bişi u be baweri li peşeroje binere txabitin. Em namzete odeya bazirgani u pişesaziye ya Ahmet'e ya listeya şinin em je hamu endamin xo u je gele Ahmet'e pişkiriye duxazin. Namzete listeya şin Mehmet Kaya.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: No, Veng, Venge Shmo.

0: Sağlık Saati programımızda bu hafta Profesör Doktor Erkan Baysal konuğumuz olacak. Kendisiyle kalp ritim bozuklukları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Sağlık Saati Perşembe günü saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Ergamede maver be amedo ke berar dişece zedebiyo. Ekonomiyek be hezar, düyek cimatiye gane yar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoglene. Masey listeya keveye odaya bazdırganiyo saniyeya amedire namzede. Arman cema amedeko, projeye ma reyde pilu kurt bebo. Ma pero endamanı hu uşare amedire paşta işvazene. Namzede listeye keveye Mehmet Kaya.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan

0: Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Barış ve Demokratik Toplum sürecinde medya izleme raporunu paylaştı. Raporda, barışın toplumsallaşması için medyanın da özgür, çoğulcu ve hak temelli bir gazetecilik anlayışıyla hareket etmesi gerekmektedir denildi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, başta Mersin olmak üzere belediyelere yönelik operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi. Açıklamada, Mersin halkı kimi seçtiyse kenti o yönetmelidir, yargı siyasi hesaplaşmaların alanı olmaktan çıkarılmalıdır çağrısı yapıldı. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Orhan Çaçan hakkında Kürtçe Zele ismini kullanan ancak nüfusta sevgili olarak kayıtlı kız kardeşiyle yaptığı görüşme nedeniyle görüşme hakkı olmayan ve nüfus kaydında bulunmayan üçüncü bir kişiyle telekonferans gerçekleştirdiği iddiasıyla bir aylık iletişim yasağı cezası verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Burçin H. Kahraman'ın ifadesini paylaşan Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığı ile görev yaptığı dönemde verilen ihlaller arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon vurgununa dair paylaştığı videoda vurgunun ekonomiye maliyetinin 90 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi. Mecliste 28. dönem 5. yasama yılı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. Fon vurgunu konusunda haksız kazanç iddiası araştırılmalı diyen Kurtulmuş, yeni anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan avukat ve tip Hatay milletvekili Can Atalay, meclisin yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim'de 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. Atalay, tutuklu olduğu için açılışa katılamazken DEM Parti milletvekilleri masalarına Atalay'ın fotoğraflarını yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, meclis 28. dönem 5. yasama yılı açılışında konuştu. Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun başarıyla üstesinden geliyoruz, bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28. dönem 5. yasama yılı açılışında konuşmasına başladığı sırada, yeni parti grubu Erdoğan'ı protesto ederek genel kuruldan ayrıldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Serra Kadigil ve Ahmet Şık ile birlikte meclisinin 28. dönem 5. yasama yılı açılışına katılmadı. TİP heyeti, meclis yerine Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesini, fon soruşturmasını ve Can Atalay'ın durumunu gündeme getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon vurgununa ilişkin meclis araştırması istenmesine karşı çıktı. Soruşturmayı tamamen adli bir mesele ilan eden Yıldız, devletimize güvenelim demekle yetindi. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir muhtarlığa gelen tebligatların %90'ının icra borçları ve trafik cezalarına ilişkin olduğunu belirterek, yurttaşların artan borç yüküne dikkat çekti. AKP Dersim İl Yönetimi'ne Munzur Üniversitesi Rektörü'nün eşi ve Munzur Üniversitesi'nde görevli olan doktor öğretim üyesi Ayşe Esra Peker tekrar yer aldı. Peker ilk paylaşımında T24'ün kapatılma kararını savundu. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, hesaplarına ve sitesine erişim engeli getirilen T24 internet haber sitesinin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezini ziyaret etti. Yapılan ziyarette DFG ve MKG temsilcileri dayanışma dileklerini iletti. TUMOP Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile çok sayıda otoyolun 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Savunma Bakanlığı Başika Zilkan üssünün Şengal'deki gelişmelere paralel olarak kademeli biçimde Irak'a devredileceğini açıkladı. Hakemler dosyası soruşturması ve bahis listesinin açıklanmasının ardından TFF'de istifalar geldi. Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm ile 3 yedek yönetim kurulu üyesi ve farklı kurullarda görev yapan 8 isim görevlerinden ayrıldı. Bir cenaze törenine katılmak üzere Ovacı'ya giden eski DEM Parti Dersim Milletvekili Alican Önlü, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından hakkında kesinleşmiş ceza bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. AYM Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 Aralık 2016'da polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Doğan Pekdoğan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın etkili yürütülmediği ve delillerle örtüşmeyen sonuca varıldığına hükmetti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne dair açıklama yapan İHAD Adana Şubesi, artan yoksulluk karşısında yaşlılar ve emekliler için insanca yaşanacak gelir ile ücretsiz sağlık hakkı talebinde bulundu.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde yapım aşamasındaki bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 5 işçi yaralandı. Antakya Uluslararası Film Festivali 2-8 Ekim tarihleri arasında 14. kez sinema severlerle buluşacak. Uzun ve kısa metrajlı filmlerin gösterileceği festivalde bazı filmlerin ardından yönetmen ve ekip katılımlı söyleşiler de yapılacak. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye çalışanının hesaplarında yüksek miktarda para hareketi tespit edildi. Banka hareketleri ve MASAK raporları üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Suriye hükümeti ile Lübnan'daki Hizbullah arasında gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye'de gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Reuters'a konuşan 6 kaynağa göre Suriye İstihbaratı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Hizbullah temsilcileri Eylül ayında Türkiye'de en az bir kez yüz yüze görüştü. Ahmet Şara liderliğindeki HTŞ, Aralık 2024'te Suriye'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Alevilere yönelik başlayan saldırıları durmuyor. Mart 2025'te kıyı kentlerinde Alevi katliamı gerçekleştirilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Alevilere yönelik saldırılar 2026 yılında da devam etti. Son olarak dün Humus kırsalında 7 Alevi işçi öldürüldü. Pakistan'ın Afganistan'a yönelik son hava saldırılarında Kunar ve Helmand kentleri hedef alındı. Afganistan'da Taliban yönetimi 9 sivilin öldüğünü duyururken, İslamabad ise 22 kişinin öldüğünü, ölenlerin silahlı gruplardan olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferi sırasında Suudi Arabistan'a acil iniş yapan yolcu uçağı olayında İran'ın dahilinin bulunup bulunmadığına ilişkin konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta Paris'te başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Polisin müdahale ettiği eylemlerde 202 kişi yaralandı. Irak'ta faaliyet yürüten İran yanlısı silahlı gruplardan Katayip Hizbullah, ABD güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesinin ardından Irak'taki askeri faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. ABD'nin Massachusetts eyaletinde Katolik Kilisesi'ne yönelik yıllardır süren soruşturmanın sonuçları açıklandı. Eyalet Başsavcılığı tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, Fall River, Springfield ve Worcester piskoposluklarında onlarca yıl boyunca yüzlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Raporda en az 275 Katolik din görevlisinin toplam 944 çocuğu cinsel istismara uğratmakla suçlandığı belirtildi. Massachusetts Başsavcılığı resmi açıklamasında durumu 270'ten fazla din görevlisi ve yaklaşık 1000 çocuk şeklinde özetledi. Soruşturma kapsamında 300 binden fazla sayfa belge incelendi ve 100'den fazla kişiyle görüşüldü. Elon Musk, Pentagon'un savaşın geleceğine yönelik araştırma projesi Project Meridian'ın eş liderliğini üstlenecek. Musk, böylece Mayıs 2025'te ayrıldığı Trump yönetimine danışman olarak geri dönecek. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Sağlık Saati programı başlıyor.
5: Merhabalar değerli Beng Radyo dinleyicileri. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ve tekrar geldik bir perşembe günü saat 17 Sağlık Saati programına. Perşembe günü 17 Sağlık Saati programı derken, perşembe günü bu saat aynı zamanda hayırlı bir zaman dilimi, yani cuma akşamı. Bu hayırlı zaman diliminde bizi dinleyin, zarar etmezsiniz. Bu zaman dilimini bize ayıran Beng Radyo yönetimine de teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyin, sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun için de WhatsApp numaramız 0532 489 74 24 nolu hattan bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bugünkü konuğum kardiyoloji ve elektrofizyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Erkan Baysal hocam. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Mithat Bey.
5: Nasılsınız hocam?
6: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: İyiyim hocam, sağ olun. Hocam kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
6: Öncelikle Venk Radyo'nun yönetim kuruluna davetleri için teşekkür ederim. Buradan seyircilerimize de iyi günler diliyorum. Ben Erkan Baysal, 1979 Diyarbakır doğumluyum. Dicle Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Yüksek Lisans Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanlığını tamamladım. Ondan sonra yurt dışı ve yurt içinde yaklaşık 2 yıl elektrofizyoloji alanında eğitim aldıktan sonra yaklaşık 16 yıldır da elektrofizyoloji alanında bölgemizde hizmet vermekteyim.
5: Evet hocam. Peki hocam nerede hizmet veriyorsunuz?
6: Şu an Özel Bover Hastanesi'nde bu hizmetimize devam ediyoruz.
5: Evet. Hocam kardiyoloji, elektrofizyoloji böyle kulağa çok hoş geliyor.
6: Evet.
5: Ama galiba böyle şeyi çok geniş, çok derin bir alan.
6: Şimdi aslında son 20 yılda sadece kardiyolojide değil ama tüm branşlarda böyle biliyorsunuz biraz özelleşmiş alanlar oluşmaya başladı. Hekimler branşlaşmaya başladı. Uzmanlık dalının altında da ayrı bölümlerde branşlaşma başladı. Elektrofizyoloji de bunlardan bir tanesi. Ne yapıyoruz peki biz? Aslında en büyük problemlerden biri olan kalp ritim bozukluklarını bu alanın içerisinde inceleyip tedavisini ve tanısını koymaya çalışıyoruz.
5: Evet hocam. Hocam bu kalp, işte elektrofizyoloji, kalp fizyoloji, işte elektrik yan yana gelince biliyorsunuz günümüz problemlerinden bir tanesi gençler biraz geç evleniyor.
6: Evet.
5: Geç evlenince de seçici oluyorlar. Aşık olma durumu biraz sıkıntıya giriyor. Bunun için bir şeyler yapabiliyor musunuz?
6: Yani aşka direkt bir doğrudan müdahalemiz yok. Müdahalemiz yok maalesef ama tabii yardımcı olabiliyoruz bazı konularda. Özellikle çarpıntı da varsa işin içinde.
5: Tabii ki hocam. Hocam peki çarpıntıdan bahsettiniz de çarpıntı nedir ve belirtileri nelerdir? Nasıl anlayacağız?
6: Şöyle aslında ömrümüz boyunca hemen hemen her insan bir veya birkaç defa çarpıntı hisseder. Çarpıntı dediğimiz şey kişinin kendi kalp atışını rahatsız edici şekilde hızlı, düzenli veya düzensiz olabilir bu. Hızlı ve kişiyi rahatsız edici şekilde hissetmesi. Bunu peki nasıl anlıyoruz ki? Normalde oturup pozisyonda veya şu an istirahatte olduğumuz gibi aslında biz kalp atımlarımızı çok fazla dinlemiyoruz. Yani çok üzerine yatmıyorsanız, sol tarafa uzanmamışsanız, o an çok başka bir uyarıcı yoksa kalp atımlarımızı gün içerisinde hissetmiyoruz. Ama bu öyle değil. Çarpıntı durup dururken aniden başlayan, kişiyi rahatsız eden ve o rahatsızlık hissini de düzenli veya düzensiz bir şekilde kişinin çok rahat hissettiği bir durum.
5: Evet, peki hocam çarpıntı türleri nasıl oluyor? Hani biz bunları nasıl anlayacağız? Çarpıntının türlerinin size verdiği
6: şöyle,
5: bir mesaj var mı?
6: Evet Mithat Bey, çok güzel bir soru. Şimdi normalde biliyorsunuz aslında kalbimiz normalde hızlanmaya meyilli bir organ. Nasıl? Çünkü korktuğumuzda, heyecanlandığımızda, koştuğumuzda, işte bir demin sizin söylediğiniz gibi aşık olduğumuzda, hani diyor ya, kelebekler böyle karnımızda uçuşuyor. Gerçekten o bir çarpıntı hissiyatı var ama o fizyolojik bir çarpıntı. Normalde koşarken kalbimizin zaten hızlanması gerekiyor. Bu olması gereken bir şey. Ama otururken veya istirahat halindeyken herhangi açıklayacak bir neden yokken aniden ortaya çıkması, bu bir patolojik çarpıntı gösteriyor. Türleri var mı? Var, evet. Bunun içerisinde hayatınızı hiç tehdit etmeyecek çarpıntılar da dahil olmak üzere nereden bakarsanız 20'nin üzerinde çarpıntı türü var ve bunların tedavileri de birbirinden farklı. Kimi hayatınızı tehdit edip ölümcül olabilir, kimi de hayatınızı tehdit etmez ama yaşam konforunuzu bozup hayat kalitenizi düşürebilir.
5: Evet. Peki hocam, bu çarpıntılar orada türler hani gelişti. Bunlarla beraber hani belirli belirtiler olursa bunlar size neyi çağrıştır ya da
6: şöyle
5: bir yöntem izleyebiliyorsunuz?
6: Bir örnek üzerinden bahsedeyim. Şu an mesela oturuyorsunuz Mithat Bey, bir anda kalbinizin böyle çok hızlı bir şekilde tık tık tık tık tık tık böyle attığını düşünün ve elinizde de kabaca hemen nabzınıza koyup ölçerek ya 150, 170, 180, bazen çoğu zaman da 190, 200 gibi hızlara ulaştığını görüyorsunuz. Evet, bu bir patolojik çarpıntı. Bu normalde olmaması gereken bir çarpıntı. Bunu gördünüz. Bununla birlikte eğer nefes darlığınız varsa, göğüs ağrınız oluyorsa, baş dönmeniz varsa, bayılmışsanız ki bazen çarpıntıların sonrasında veya çarpıntı sırasında bayılma da olabilir. Bunlar varsa mutlaka hemen hızlı bir şekilde en yakın hastaneye başvurmak gerekiyor.
5: Evet hocam. Peki hocam, bunların en sık görülen nedeni nedir sizce? Yani şimdi psikolojik mi değil? Hani şey de var piyasada. Çok psikolojik türleri
6: çok güzel
5: de
6: bir soru sordunuz aslında. Bununla ilgili güzel bir örnek üzerinden gideyim. Şu an toplumda aslında panik atak olarak tedavi edilen birçok hastanın yapılan araştırmaları da göstermiş ki aslında birçoğunda patolojik çarpıntı var. Kişi çarpıntıyı yakalayamadığı için, evet, ve bunu dokümante edemediği için hekimi de çevresinde çok bazen inandıramayabiliyor. Burada en önemli şeylerden bir tanesi, ben hep söylüyorum bunu, bir çarpıntınız olduğunda lütfen en yakın yerde bir EKG çekin. Bunu dokümante edebilirseniz bunun patolojik bir çarpıntı mı yoksa atıyorum hipotiroidi, kansızlık, aynen, enfeksiyon, işte susuz kalma gibi bir sekonder sebebe bağlı mı geliştiğini çok rahat ayırt edebiliriz. Eğer altta yatan bir neden varsa ki mesela şeyiniz var, tiroid hastalığınız vardır veya ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsunuzdur, ciddi bir kansızlığınız vardır. Bu durumlarda zaten kalp buna bir cevap, kalp hızını artırır ve bu çarpıntı patolojik bir çarpıntı değildir. Alttaki nedeni düzeltirseniz o çarpıntınız da otomatikman ortadan kalkacaktır. Ama bunlar yokken nedensiz bir çarpıntınız var ve biz bunu EKG'de de dokümante ettik, o zaman iş farklı bir boyuta kayıyor. Tedavi şeması tamamen değişiyor.
5: Evet hocam. Peki hocam, çarpıntı işte oldu, hasta geldi. Teşhis konusunda hani nasıl karar veriyorsunuz ya?
6: Orada biraz basamaklı davranıyoruz. Şöyle, hastanın kliniği de çok önemli. Yani hasta bayılmışsa, senkop geçirdi diyelim, bayılmış. Bu bizim için çok önemli bir uyarıcı. O zaman bazen hastayı hatta yatırabiliyoruz. Yani yatırıp incelemeye alabiliyoruz. Ama çoğu zaman çarpıntıları kişi rahatsız ayaktan başvurduğu için biz burada ilk yaptığımız şey o çarpıntıyı bir dokümante etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte 24 saatlik ritim holter kayıtları alabiliyoruz özel cihazlarla. Bazen bu süreyi 48 saat veya 7 güne, yani bir haftaya kadar tamamlayabiliyoruz. Şu an hepinizin de bildiği üzere hepiniz hemen hemen kullanıyorsunuz akıllı saatler.
5: Evet hocam.
6: Teknoloji bu konuda oldukça yardım ediyor bize. Akıllı saatler nereden bakıyorsunuz? bakarsanız %99'un üzerinde doğrulukla çarpıntıyı yakalayabiliyor. EKG kaydı alabilen bir akıllı saatle çok rahat bir şekilde bunu yakalayabiliyoruz. Dediğim gibi önce dokümante etmeye çalışıyoruz. Dokümante ettikten sonra diyelim ki holterde çıkmadı, akıllı saatle de çok yakalayamadık. Bu sefer daha uzun kayıt yapan, 2 yıla yakın kayıt yapan loop recorder dediğimiz cilt altına yerleştiren basit cihazlar var. Onları yerleştirip onlarla kayıt almaya çalışıyoruz.
5: O zaman hocam çarpıntıyı hissettiğimizde ama bu cihaz her zaman yansımayabilir.
6: Eğer gerçek bir çarpıntıysa o sırada da EKG'ye ulaşabiliyorsanız yansır. Evet. Ama çoğu zaman hastalar çarpıntı bittikten sonra başvurduğu için normal zamanda çekilen bir EKG çoğu zaman çarpıntıyla ilgili bir bilgi verebilen ipuçları da var ama çoğu zaman vermeyebilir yani.
5: Peki hocam bu çarpıntılar her zaman hızlı atımlardan mı kaynaklanır? Bazen işte kalp atımızı düşüncede olabiliyor mu yani?
6: Çok güçlü vuruş şeklinde normal kalp hızında olabilirsiniz. İşte 60 ile 100 arasıdır insanların istirahatte kalp hızı. Eğer ağır spor yapıyorsanız, sağlıklı bir bireyseniz daha düşük olur. Eğer sigara içiyorsanız, obeziteniz varsa, işte kansınız varsa biraz daha yüksek hızlarda 90-100 civarında atabilir istirahatte. Ama eğer bu hızla aralığında ve çok güçlü vuruş hissediyorsanız muhtemelen kalp orada aslında çarpıntı değil de kalbin vurusunu çok güçlü hissediyorsunuz. Bunun da başka nedenleri var. Ne gibi? İşte tiroid hastalıkları gibi. Biraz önce dediğim gibi kansızlık gibi. Veya İşte enerji içeceği tüketimi gibi en basit bir örnek, gençler arasında çok kullanılan bir şey veya kalbin güçlü vurusunu artırabilecek bir uyaran ilaç kullanımı gibi.
5: Evet.
6: Bunlar da kalbin çok güçlü bir vuruş şeklinde gösterebilir. Burada zaten çarpıntılar şöyle oluyor Mithat Bey. Bir düzenli olabilir, çok hızlı ve düzenli olabilir. Yani 180, 190, 200 hızında ve böyle kaba tabirle hasta bunu çok güzel kuş kanadı çırpar gibi tık tık tık tık tık tık hisseder. Ya da çok düzensiz olabilir. Tık tık tık tık böyle at nalı gibi, böyle çok atın koşusu gibi, dört nala koşusu gibi ama düzensiz bir koşu gibi düşünün. Öyle hissedebilir. Ya da bundan hiçbiri olmayabilir. Evet. Hasta tekleme şeklinde kalbinde çarpıntı hissedebilir. Böyle erken vurular dediğimiz tekleme şeklinde. Kişi onlardan da çok rahatsız olabilir. Çünkü onlar da olduğunda çoğu insan hissetmeyebilir ama bazı insanlar o teklemelerde içim geçiyormuş gibi, bir yüksekten düşüyormuşum gibi bir hissiyata kapılabiliyorlar.
5: Evet. Değerli dinleyiciler, bize 0532 489 74 24 nolu WhatsApp hattından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Erkan Hoca'ya iletip ona göre cevabını alabiliriz. Hatta bir soru gelmiş hocam. Merhaba hoca, Veng Radyo emekçilerine selamlar. Sorum, her çarpıntı ritim bozukluğu anlamına gelir mi? Cevapladınız ama.
6: Evet, cevapladık. Gelmez. Dediğim gibi altta yatan başka nedenlerle bazen fizyolojik kalp hızımızın arttığı durumlar da olabiliyor. En basitinden bir anksiyete durumu, çok yoğun stres durumu. Bazen hepiniz yaşamışsınızdır. O gün çok üzüntülü, yoğun stres veya bir yakınımızın kaybı gibi böyle yoğun stres anlarında da kalbimizin çok normalden biraz daha hızlı attığını hissedebiliriz.
5: Peki kafein yapıyor mu hocam? İşte sık
6: kafein maalesef yapıyor. Yani. Özellikle şunu belirtmek lazım. Eskiler biliyorsunuz Türk kahvesini çok sever. Türk kahvesinin dünyada en az içinde kafein oranı yani oranı en düşük olan aslında Türk kahvesi. En sağlıklı olan da o. Şu yeni nesil kahveler özellikle çok büyük miktarda alınınca onlar biliyorsunuz 400 mililitre gibi çok büyük miktarlarda evet, hocam, tüketiliyor. Büyük. Onların içindeki kafein miktarı ciddi anlamda çarpıntı yapabilir.
5: Evet. Hocam bir soru daha var. Hocam merhaba, bazen kalbimde hızlı atış ve tedirginlik hissi yaşıyorum. Sanki bir şey olacakmış hissi veriyor. Birkaç kez EKG çektirdim ama problem yok denildi. Ne yapmalıyım diyor Hazal Hanım.
6: Ben bu durumda genellikle bir akıllı saat kullanıyorum.
5: Akıllı saat,
6: evet, kesinlikle.
5: Evet.
6: Çünkü böyle çok kısa süren yani yetişemediği durumlarda akıllı saat gerçekten onu çok güzel dokümante ediyor. Ve akıllı saatlerin bir özelliği de var. Uyarı da veriyorlar. Şu an kalp hızınız yüksek diye bir uyarı da veriyor.
5: Hocam güvenilirlik oranı da çok yüksek.
6: Evet.
5: Evet. Hocam bir soru daha var. Kolay gelsin. 3 yıl önce çarpıntım oldu. Acile kaldırdılar. İlaç verildi. Daha sonra bir daha tekrarlandı. Psikiyatriye yönlendirdiler. Depresyon ilaçları verildi. İlaçları bırakmaktan korkuyorum. Ne yapmalıyım diyor Nedim Buran Bey.
6: Evet, biraz önce anlattığım konu bu aslında, panik atak. Yanlışlıkla birçok hasta, panik atak hastasının aslında altında yatan şey supraventriküler taşikardi dediğimiz çok basit. Belki bir 40 dakikalık işlemle yakacağımız ve ömür boyu bir daha tekrarlanmayacak. Basit bir çarpıntı. Bu arkadaşımıza da müdahale etmişler. Aslında öykü de çok güzel anlatıyor. İlaç da vermişler. Belli ki çok yüksek bir kalp hızına çıkmış. İlaç da düşürmüşler. Sonra oradan psikiyatriye değil de aslında bize gelmesi gerekiyormuş. O ilaçları bence biraz ağır olabilir o konuda.
5: Tamam hocam, o zaman onu da tekrar doktora yönlendirmekte
6: evet,
5: fayda var. Erkan hocam, şimdi bunlar oldu, tedavide ne yapıyoruz?
6: Tedavide ne yapıyoruz? Aslında burada biraz çarpıntının sadece çarpıntı olması da yetmiyor aslında. Çarpıntının yoğunluğu, sıklığı, ne kadar devam ettiği, kişiyi ne kadar rahatsız ettiği de önemli. Yani şimdi supraventriküler taşikardi dediğimiz bir çarpıntınız oldu diyelim. Bunların hepsi aslında doğuştan, genellikle kalbimizde, böyle halkımızın anlayacağı bir tabirle söylersem, ek bir kablo gibi düşünün. Evet, kalbinizde bir ek kablo var. Hı-hı. Belli bir yaş zaman dilimi gelince aktifleşiyor ve kalbinizde aniden böyle çok hızlı çarpıntılar yaratıyor. Peki bu oldu bir defa, bir daha tekrarlar mı? Genellikle tekrarlar. Ve yaşla da sıklığı da artmaya başlar bunların. Bu tekrarlama insidansı da artıyor. Peki ne yapalım? Kişi bazen geliyor hasta, deminki hastamız gibi. İşte 3 yıl önce bir olmuştu, bir daha olmadı, hocam ne yapalım? Biz o durumlarda genellikle ikinci bir atak olunca kesinlikle bu hastalara tedaviye başlıyoruz. Bunda ne yapıyoruz? Ablasyon, yani yakma işlemi öneriyoruz. Çünkü ilaç tedavisi bu hastaların çoğu genç hastalar. Bakın hepsi bizden genellikle 20 ile 40 yaş arası veya 30 ile 50 yaş arası olan hastalar. Ve ömür boyu, beklenen yaşam ömrünü de düşünürseniz, bu insanların 30 yıl 40 yıl ilaç kullanması çok mantıklı bir durum değil. Teknoloji de çok gelişti. Evet. Biz bu işlerde de çok başarılıyız artık. Ve birçok çarpıntı %99 oranda başarıyla ve bir daha tekrarlanmayacak şekilde ortadan kaldırabiliyoruz. O yüzden eğer sık tekrarlıyorsa, yılda en az 2 atak geçiriyorsa kişi ve veya ilaç kullanıyor, ilaca rağmen çarpıntısı hali devam ediyorsa, mutlaka bunlara ablasyon dediğimiz işlemi öneriyoruz.
5: Tamam hocam. Şimdi bir soru daha var, onu da soralım, sonra ablasyonu biraz daha açalım hocam. Selamlar, kalp çarpıntısı olmayan bir kişide de ritim bozukluğu olabilir mi demiş Serhat Bey.
6: Sonuçta çarpıntı dediğim şey aslında bir hissiyat. Evet. Kişi hissetmeyebilir. Birçok erken vuru dediğimiz çarpıntıların birçoğu aslında insanlar tarafından hissedilmiyor. Birçoğu herhangi bir ameliyat öncesi kontrolde veya bir işte spora başlayacak önceki bir check-up kontrolünde tesadüfen saptanıyor. Bunlar böyle hastalarımız da çok fazla oldu. Orada da ne yapıyoruz? Eğer kişi asemptomatik, yani hiçbir şikayeti yok, tesadüfen saptanmış bir çarpıntısı var, orada da yoğunluğa bakıyoruz. Yani bu kişinin bu çarpıntısı ileride onun başına bir bela açar mı, kaba tabirle? Yani bir ani ölüm riski yaratıyor mu bu çarpıntı? Bir kalp yetersizliği yapabilir mi? Bu kişi eğer riskli bir iş yapıyorsa, atıyorum pilottur kişi. Evet. Bazı meslekler riskli gruplara giriyor çünkü. Böyle bir mesleğe sahip mi? Onları da birlikte değerlendirip kişinin şikayeti olmasa bile o çarpıntıya yönelik müdahale edebiliyoruz.
5: Güzel hocam. Şimdi ablasyondan bahsettik. Hocam ablasyon nedir? Yani hangi bölgelere bu işlemi yapıyorsunuz?
6: Ablasyon dediğimiz işlem aslında şu, kaba tabirle halk arasında yakma dediğimiz işlem. Biz kalbin içerisine kasıktan girerek, damar toplar damardan ilerleyerek kalbin içerisine 3 tane kateter yerleştiriyoruz, özel kateterler. Bu kateterler yöntemiyle biz o çarpıntıyı tekrar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da çıkarıyoruz. Ve o çıktıktan sonra çarpıntının döngüsü nasıl oluyor? Kalbin kendi ana iletim sistemiyle ilişkisi nedir? Ölümcül bir ritim bozukluğu mudur? Hastada bu ileride bir hayatını tehdit edecek bir durum yaratır mı gibi birçok araştırma yapıyoruz. Sonucunda da yerini bulduğumuz bu çarpıntıyı özel ucunda ısı veren özel bir kateter yöntemiyle o bölgeyi tamamen yakıp çarpıntının bir daha oluşmasını engelliyoruz.
5: Hocam peki yaktınız, şey yaptınız, ondan sonra bunların tekrarlama ihtimali var mı?
6: Evet, çarpıntılarım var. Şimdi her hastalığın nüksü olduğu gibi çarpıntında bir nüksü var. Supraventriküler taşikardi dediğiniz basit çarpıntılarda genellikle nüks %1 civarında, çok düşük. Ama şu an dünyanın da belki en büyük başına bela olan kronik atrial fibrilasyon dediğimiz, yaşla birlikte artan, aslında bir yaşlılık hastalığı da olan atrial fibrilasyon gibi çarpıntılar maalesef biraz daha tekrarlamaya meyilli. Onlar da uzun vadede 10 yıllık tekrarlar %20'ye yakın gibi yüksek bir oranda görülebiliyor.
5: Evet. Değerli dinleyiciler, Diyarbakır ve Mardin için frekansımız 95.0, Urfa için 87.8, Adıyaman için 93.50, Muş için 96.50, 0532 489 74 24 nolu hattan bize ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı iletebilirsiniz WhatsApp hattından. Hocam bir soru daha gelmiş. Hocam merhabalar, ben 42 yaşındayım. Annemin ve dayılarımın kalp rahatsızlıkları, öyküleri var. Birkaç kez holter kullandım. Doktorum birkaç basit düzensiz atım var ama önemli değil dedi. Ama ayda bir iki kez çok kısa sürede oluyor. Futbolda oynuyorum ve kalbim için tedirgin oluyorum. Ne yapabilirim demiş bir dinleyicimiz.
6: Hastamızı aslında bir ayrıntılı değerlendirmek lazım. Şimdi sağlıklı insanlarda da gün içerisinde böyle erken atımlar olur. Bu sayı genellikle 10-15'i geçmez ama. Yani sizde de o vardır, holter taksak. Bizde de yapılan holter çalışmalarında da göstermişler zaten. Her insanın hemen hemen %90'ında günde 10 tane 15 tane erken atım olabilir. Bunlar gayet normaldir. Bazı insanlar bunu gerçekten çok fazla hissedebiliyor. Çoğu insan da hissetmiyor. Bu arkadaş da hastamız da bunu hissedenlerden. Evet. Orada işte dediğim gibi sadece çarpıntı olması değil, yoğunluğu ve miktarı da önemli. Yani eğer çok yoğun ve miktarı fazla değilse bunlar da takip çoğu zaman yeterli olabiliyor.
5: Hocam çok yoğun ilgi var. Çok soru geliyor.
6: Ne olsun, soralım.
5: Şimdi biz dinleyicimiz de Selahattin Bey, ailede kronik kalp ve tansiyon hastalığı var. Bu kroniklik nesiller boyu sürecek mi diyor. Hepimiz kalp ve tansiyon hastası mı olacağız diyor. Bundan kurtuluş yok mu?
6: Hayır, öyle değil. Şimdi hipertansiyon ve kalp hastalığının aile öyküsünün güçlü olması tabii ki bir veridir. Ama bunu geriye çevirmek de biraz kişinin elinde ve oluşmamasını sağlamak da kişinin elinde. Şimdi hipertansiyonda tamamen bir full bir genetik yok. Maalesef multifaktöryel olup çevresel faktörler var. Genetik faktörler bunun az bir kısmını oluşturuyor ama çoğu çevresel faktörler ve kişiyle ilişkili özelliklerden kaynaklanıyor. Evet, koroner arter hastalığının genetik bir altyapısı var. Bazı ailelerde daha fazla görünüyor. Şimdi bizim bazen değiştiremediğimiz faktörler var. Nedir? Cinsiyet, yaş ve genetiği değiştiremiyoruz. Ama değiştirebildiğiniz faktörler var. Hipertansiyonu, diyabeti, sigarayı bırakmak gibi, egzersize başlamak gibi, kilomuzu optimal tutmak gibi. Bizim de çok güçlü silahlarımız var. Bunları, yaşam tarzımızı değiştirerek biz en azından bunların oluşmasını engelleyebiliriz veya engelleyemiyorsak bile ileri bir yaşa kadar erteleyebiliriz.
5: Evet. Hocam bir soru daha var. Merhaba güzel hevalim demiş arkadaşım. Güzel yayınlar. Adım Mehmet, soyadım Gürkaynak. Almanya'da yaşıyorum. Yaklaşık 24 sene Türkiye'de yaşadım. 11 sene Adana Ruh Hastalığı Hastanesi'nde tedavi gördüm. Bana yanlış tedavi yapıldı. Elektrik şok tedavisi yapıldı. Bünyem kaldırmadı. Daha sonra Almanya'ya geldim. Yaklaşık 10 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Gözlemlediğim kadarıyla dünyada hastalara gereken tedavi yapılmıyor. Sayın doktorum diyor, ne diyor?
6: Ya aslında tüm dünyada da aslında en büyük problemlerden bir tanesi bu. Sağlık sistemine erişim. Biliyorsunuz o bir ciddi bir problem. Evet. Nispeten bizim ülkemizde insanlarımızın sağlık sistemine erişimi daha kolay. Bizde tanı daha hızlı koyuluyor. Evet, Avrupa'da biraz o konu biraz daha problemli gerçekten.
5: Evet. Hocam bir soru daha var. Merhaba, 46 yaşındayım. Bugüne kadar hiç hastaneye kalp ile ilgili gitmedim. Zaman zaman çarpıntım oluyor. Gitmeli miyim hastaneye ya da belli periyotlarda kontrole mi gitmeliyim?
6: Kesinlikle gelmeli. Evet. Şimdi çok yakında bir çalışma yayınlandı aslında. 40 yaş üstünde hiçbir şikayeti olmayan insanları araştırmışlar. Çok ilginçtir. 10 hastanın 8'inde kalp hastalığı oluşumu başlamış oluyor. Yani aslında 40 yaş üzerinde her 10 kişinin 8'inde kalp damarlarında veya herhangi vücuttaki bir atar damarda plak oluşumu başlamış oluyor. O yüzden mutlaka 40 yaş üstünde, ben hep söylüyorum, 2 yılda bir check-up yapmakta, bir kalp sağlığı açısından bir görünmekte fayda var. Ki hele yazan arkadaşın çarpıntısı da varmış ara ara, mutlaka görülmesi gerekiyor. Evet.
5: Değerli dinleyiciler, konuğumuz Sayın Profesör Doktor Erkan Baysal, kardiyoloji ve elektrofizyoloji uzmanı. Sorularınıza çok güzel cevap veriyor. Bütün bilgi birikiminden faydalanıyoruz. Hocam teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. Hocam en son aritmilerde kalmıştık. Tekrarlayabilir. Peki soğuk ablasyon ve sıcak ablasyon nedir hocam? Bunlar arasında
6: evet, bir de öyle bir durumumuz var. Şimdi ablasyon stratejisini seçtik diyelim bir hastamız için. Evet. Çarpıntısı var ve bunu yakacağız. Hangi tekniği seçelim? Aslında 3 teknik var. Son çıkan yüksek enerjili PFA dediğimiz teknikle birlikte, bir soğuk dondurma tekniği, bir sıcak ablasyon dediğimiz ısıtarak yaktığımız bir teknik, bir de son dönemlerde yüksek voltajlı frekansla elektriksel uyarı verdiğimiz yöntem var. Bunların hepsi aslında çarpıntının türüne göre kullanımı değişiyor. Eğer kronik bir atrial fibrilasyonu varsa hastamızın, atrial fibrilasyonu veya kalbin iletim sistemine çok yakın bir çarpıntısı varsa genellikle dondurarak yakmayı tercih ediyoruz. Evet. Yine PFA dediğimiz yeni teknoloji, atrial fibrilasyonu da çok seviyoruz. Çünkü hem yeni bir teknoloji, hem çok hızlı, hem de çok kısa sürede hastayı sonlandırabiliyoruz. O yüzden hastanın özelliğine, çarpıntı türüne göre soğuk mu sıcak ablasyona karar veriyoruz.
5: Evet hocam. Peki hocam, bayılma gerçekleşirse bu önemli mi? Çok korkmalı mıyız?
6: Aslında bayılma çok önemli. Çünkü bayılma birçok hastalığın ilk bulgusu olabilir. Ne gibi? Diyelim ki kalp damarlarınızda bir tıkanıklık var. Ona bağlı bir kalp krizi geçirdiniz. O sırada bayılma olayı olabilir. Yine bir çarpıntıya bağlı, çok hızlı bir çarpıntıya bağlı bayılabilirsiniz. Çünkü o sırada kalp optimal kanı sağlayamadığı için, kan beyin akımı sağlanmadığı için kişi bayılabilir. Yine çok iyi huylu dediğimiz gençlerde daha sık görülen basit bayılmalar olabilir. Yine kalp yetersizliği hastalığında kapak hastalığı

0: Normal bir büyük tansiyonda 10-13 arası diyor.
1: Allah sıhhat versin annenize. Şimdi şöyle 65 yaşından sonra aslında hipertansiyon hastalarında bizim büyük ve küçük tansiyon diyoruz ya. Büyük evet. Tansiyon hala yüksek kalırken küçük tansiyon düşmeye başlıyor. Bunun sebebi de yaşla birlikte yani kalbimizden pompalanan kanla birlikte büyük basınçla yani büyük tansiyona küçük tansiyon arasındaki farkın açılmasından kaynaklanıyor. O yüzden 65 yaşta özellikle böyle 80 yaşından sonraki hastalarda biz buna şey diyoruz. İzole sistolik hipertansiyon diyoruz. Yani sadece büyüğü biz referans alıyoruz. Küçük genellikle gerçekten düşük olmaya meyilli. Orada o değeri çok kafaya takmasınlar. 4 de olabiliyor bazen 5 de olabiliyor. Çünkü devamlı elastisite gittiği için devamlı manşonla ölçtüğünüzde siz o küçük tansiyonu hep hissedeceksiniz. Aslında o biraz yalancı bir sonuç.
0: Değil mi hocam? Şimdi enteresan bir soru gelmiş hocam. Diyor ki 10 yıldır çarpıntı var. Hiçbir neden yokken oluyor. Doktora gittim bir şey yok dediler. Turgay Bey. Gelmesi çok, gerekiyor değil mi?
1: Yani evet, çok tipik çarpıntı tarif ediyor. Çok evet. Tipik patolojik bir çarpıntıyı tarif ediyor. Çok basit aslında bir elektrofizyolojik işlemle bu çarpıntısı ortaya çıkarıp yakılabilir yani.
0: Evet. Hocam devam ediyoruz. Kimlere pil takıyoruz? Pil türleri nelerdir?
1: Evet, o da şimdi dediğim gibi beklenen yaşam ömrü uzadı. İnsanlarımız artık çok uzun yaşıyor ve birçok hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Kalbimizin de bir iletim sistemi var. Kalbimiz bir elektrik sistemiyle çalışıyor aslında. Kaba tabirle kalbimizin bir jeneratörü var. O jeneratörü devamlı bir uyarı çıkarıyor. Ortalama günde 100 bin uyarı çıkarıyor ve 100 bin defa ya yakın kalbimiz kasılıyor. Ama yaşla birlikte bu iletim sisteminde de böyle kireçlenme dediğimiz kalsifikasyonlar oluşmaya başlıyor ve iletim sistemi tam istediğimiz gibi iletmemeye başlıyor. Bir buna bağlı kalp hızı çok düştüğü zaman kalp pili takıyoruz. Bir de kalp yetersizliği olan hastalarda veya daha önce kalp krizi geçirmiş, kalpte çok fazla ölü alan, kalpte çok fazla ölü doku oluşmuş hastalarımızda kalp yetersizliği gelişmesiyle birlikte hastanın ileride bir ölümcül ritim bozukluğu olmasın veya bu ölümcül ritim bozukluğu olacaksa da hastaneye yetişebilmesine imkan versin diye kalbe şok veren piller takabiliyoruz. Yani pillerimizde kabaca bir kalp hızı çok düştüğünde devreye girenler var. Bir de patolojik ölümcül ritim bozuklukları olduğunda devreye girip şok veren pillerimiz var. Bir de kalp yetersizliği aslında 3 kablolu kalbi güçlendiren piller var. Yani her hastanın kendi özelliğine, ihtiyacına göre pilini belirleyip takıyoruz.
0: Hocam aritmileri yakalamak ve bulmak için neler yapıyorsunuz?
1: Yani şöyle demin de konuşmuştuk. Her zaman yakalamak çok kolay olmuyor. Yani biz elektrofizyologlar çarpıntının devam etmesini seviyoruz. Yani hasta çarpıntısı olurken bize gelsin biz o çarpıntıyı yakalayalım. Hatta mümkünse o çarpıntı esnasında da işleme alalım. Çarpıntıyı yakarak sonlandıralım. Biz bunu çok istediğimiz bir şey ama her zaman maalesef bu mümkün değil. Biz bu durumlarda dediğim gibi yani uzun kayıtlar alabiliriz. Cilt altı Türkiye'de çok mali sebeplerden dolayı çok kullanamıyoruz ama cilt altına yerleştiren 2 yıllık, 3 yıllık loop recorder'lar olabilir. Veya dediğim gibi en ucuzu ve en basit olanı akıllı saat. Biz çok yakında şey de getireceğiz. Aslında onu da buradan halkımıza söylemek istiyorum. Biz yakında bir yeni teknoloji getiriyoruz. Cebimize taşınabilecek küçük bir EKG çeken böyle bir çakmak kadar kaba tabirle çakmak kadar bir alet getiriyoruz. Hasta çarpıntı şikayeti var yakalanmıyor veya oluyor hastaneye gidince kadar duruyor. Bu tarz yeni teknolojik aletlerle aslında hiçbir yere gitmeden çok hızlı bir şekilde EKG'sini çekip tanıyı koyabileceğiz yakında.
0: Çok iyi hocam. Peki onu vücudun herhangi bir yerine bağlıyor musunuz yoksa cepten mi?
1: Hayır cebinde bir çakmak gibi taşıyor. Yani çarpıntısı tuttuğunda hemen çıkarıp parmağını koyması yeterli. Evet, 12 derivasyon EKG'yi çekecek.
0: Saturasyon gibi özellikle.
1: Aynen saturasyon etik.
0: Evet değerli dinleyiciler Diyarbakır Mardin için frekanslarımız 95.0, Urfa için 87.8, Adıyaman için 93.50, Muş için 96.50, 0532 489 74 24 nolu WhatsApp numarasından bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Erkan hocam şimdi aklıma takıldı da böyle piyasada hani bu işte takviye ilaçlar, gıdalar falan kullanılıyor. Evet. Magnezyum olsun, kalsiyum olsun, işte omega 3 olsun. Bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Hani bunların çarpıntıya bir sebebiyet vermek var mı?
1: Evet. Maalesef şöyle bir problem var. Biz ülkemizde biraz kontrolsüz böyle takviye gıdalar adı altında kullanılan birçok şey var. Birisi bir defa hekiminiz eğer bir şey tavsiye etmiyorsa ek bir gıda, ek bir takviye ilaç almanızın bir anlamı yok. Hekimize mutlaka danışmadan kullanmayınız. Çünkü ben özellikle birkaç hastada bunu gördüm. bitkisel ilaç adı altında kullanılan bazı ilaçların çok ciddi aritmi yaptığını, çok ciddi çarpıntıya neden olduğunu ve hatta

0: hayatını tehdit ettiğini gördüm. Bu sadece ritim bozukluğu anlamda değil, karaciğer fonksiyonlarını bozması anlamda da bu tarz ilaçlara kullanırken hekime danışmadan kullanmamak gerekiyor. O çok önemli bence.
1: Peki hocam, spor salonunda kullanılan yüklenilen proteinler, ilaçlar, yani, bunların çarpıntı yapma durumu ya da işte kalple ilgili herhangi bir sorun oluşturma durumu
0: evet, var mı? Evet var. Onlar bir de onlardaki en büyük problemlerden bir tanesi gerçekten karaciğer fonksiyonları çok hızlı bozuyor. O takviye protein tozları, işte kullanılan steroidler ciddi şekilde bir görüntü, yani güzel bir görüntü yaratayım derken kişinin sağlığından çok hızlı edebilir.
1: Evet hocam. Hocam bir sorumuz daha var. Hiçbir belirti olmazsa bile bir insan kontrol anjiyosu olmalı mı? Bunun için alt yaş sınırını önerir misiniz diyor.
0: Hayır, hiçbir belirtimiz yoksa bir anjiyo olmanın anlamı yok. Hatta ben o konuda çok şu meşhur lafı severim de, cahillik bazen güzeldir. ama şu var, risk faktörleriniz var. Çok ciddi aile öykünüz var. Ailenizde erken yaşta vefat edenler veya kalp hastalığı olanlar var. Sizin de ciddi risk faktörleriniz var. İşte ağır sigara içicisinizdir, diyabetiniz vardır, obezsinizdir. O zaman konvansiyonel, yani direkt anjiyo değil ama belki sanal anjiyo ile görüntüleme burada önemli olabilir. Çünkü orada yakalayacağımız kritik bir lezyon kişinin semptomu olmasa bile ileri değerlendirmeyi hak eder yani.
1: Evet. Sanal anjiyo bu konuda şey midir hocam? Yani evet. Normal anjiyo gibi.
0: Tabii. Normal anjiyo, iyi çekilen bir sanal anjiyo, iyi bir cihazla çekilmişse, ki bu yeni teknolojik tomografik cihazlar bu konuda çok iyi. Hemen hemen konvansiyonel anjiyo çok yakın bu şeyi veriyor. Aynı bulguları verebiliyor. Orada temel problem şu, yani illa bir darlık var diye müdahale etmemiz gerekiyor mu? O konusu biraz tartışmalı. Genellikle kişinin semptomu yoksa, eğer o darlık kalpte beslenmeyi bozmuyorsa, iyi bir ilaç tedavisi de yeterlidir çoğu zaman.
1: Evet hocam. Hocam günümüz problemlerinden bir tanesi de obezite.
0: Maalesef.
1: Obezitenin çarpıntı üzerinde ne kadar etkisi olur?
0: Bununla ilgili tonlarca çalışma var. En bariz örneği atrial fibrilasyon ve hiç sevmediğimiz bir çarpıntı. Çünkü dünyada geçirilen felçlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi atrial fibrilasyon dediğimiz çarpıntı türü. Ve bunun obeziteyle o kadar ciddi ilişkisi var ki, hatta bizim son guideline'da eğer obezitesi varsa kişiyi ablasyon bile yapmayın, yakmayın. Önce obezitesini düzeltin, optimal kiloya gelsin. Ona rağmen çarpıntı devam ediyorsa o zaman müdahale edin deniyor. Yani obeziteyle çarpıntılar gerçekten bu kadar ilişki. Ve sadece o da değil, yani obeziteniz varsa bir defa fiziksel kısıtlığınız meydana gelmeye başlıyor. Diyafram yukarıya doğru eleve oluyor, fonksiyonel kapasiteniz düşüyor. O bile başlı başına sinüs taşikardisi dediğiniz fizyolojik kalp hızınızın artmasına neden olabilecek en basit sebeplerden bir tanesi.
1: Evet hocam. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle kilomuzu kontrol altına alıyoruz.
0: Kilomuzu kontrol. Bence de dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi şu an.
1: Değil mi hocam? Hocam mesela yürüdük.
0: Siz fizyoterapistsiniz yani. Diz eklem ağrılarıyla gelen
1: çok fazla hocam.
0: Bir sürü obez hastanız
1: var. Bel ağrısı, vardır. Boyun ağrısı, diz ağrısı.
0: Çok zayıf olup da ben o kadar ağrı hisseden görmedim gerçekten.
1: Yok hocam.
0: Obezite o kadar problemli yani o konuda.
1: Tabii, her alanda bakıyorsunuz işte tüp bebek uzmanları, onlar da aynı şeyi söylüyor.
0: Kesinlikle.
1: Çocuk düşünen şey bireyler için tekrar kilo kontrolünü öneriyorlar. Hocam bir sorumuz daha var. Buyurun. Merhaba hocam, 62 yaşındayım. 15 yıl önce anjiyo oldum. Şu an şikayetim yok. Bir daha anjiyo olmam gerekir mi diyor. Ailede kalp tansiyon öyküsü var.
0: Yani şikayet, aktif şikayet yoksa öyle direkt bir anjiyo için yatış vermiyoruz ama tabii şimdi 15 yıl önce anjiyo olmuş. O dönemki anjiyodaki bulgularını bilmiyoruz. Eğer bir lezyonu vardıysa, bir koroner arter hastalığı oluşmuşsa, zaten yıllık kontrollerinde anjiyo gerektirip gerekmediğini gösteren parametreler var. Yani biz efor testi yapıyoruz kişiye. Gerekse miyokard perfüzyon sintigrafisi dediğimiz özel, yine tomografik bir yöntemle kalbin beslenmesinin bozulup bozulmadığını düşünüyoruz. O yüzden hastada eğer bunlar varsa zaten hekimi ona anjiyo önerecektir otomatikman. Ama herhangi bir semptom yok, şikayet yok, yapılan tetkiklerde de anormal bir bulgu yoksa kişinin rutin anjiyo yaptırmasına gerek yok.
1: Hocam genetik hastalıklarda çarpıntı olur mu? Tedavisi var mı? Bunlar nelerdir?
0: Birçok çarpıntı aslında genetik hastalığın başlangıcı olabiliyor. Yani bizim işte Burgada sendromu dediğimiz, hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz, aritmojenik sağ ventrikül displasi dediğimiz, bunun gibi onlarca hastalık var. Bunların ilk bulgusu maalesef ölümcül çarpıntı olabiliyor. Bizim bölgede de hatta şu an Avrupa'nın en büyük serisi bende, çok genetik hastalığa bağlı ciddi ritim bozukluğu olup pil taktığımız çok büyük aile grupları var. Yani bir ailede 75 kişinin genetik aritmisinin olduğunu biliyoruz. Ve bu dünyadaki en büyük seri bizde şu an. O yüzden genetik hastalıklar aritmiye neden olabiliyor mu? Olabiliyor. İlk bulgusu da hatta ölümcül bir çarpıntı veya kalp durması şeklinde bu hastalar karşınıza gelebiliyor maalesef. O yüzden ailenizde özellikle açıklanamayan 40 yaş altında ani ölüm varsa, ailede ani bebek ölümü varsa, nedeni açıklanamayan ani bebek ölümü varsa, mutlaka aritmi açısından da o aileyi değerlendirmekte fayda var.
1: Evet. Bunların sıklığı çok o zaman toplumda hocam.
0: Tabii. Mesela hipertrofik AMP en çok görülen hastalıklardan bir tanesi. Şu an biz statlarda bazen görüyoruz ya, futbolcu aniden düşüp hayatını kaybediyor. Birçok atletin hayatını kaybetmesine sebep olan hastaların başında hipertrofik kardiyomiyopati geliyor ve insidansı da 1500'de bir. Yani çok sık görülen bir hastalık maalesef.
1: Evet hocam. Hocam şimdi şeydir, biz de hastalara yürüyüş öneriyoruz. Genelde benim aklımda kalan Karvonen eğitim kalkması vardı hani. 220 eksi yaş.
0: Evet.
1: Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Hani kalp hızı, işte artık akıllı saatler de var.
0: Evet. Ya yani şimdi optimalı aslında o zaten. 220 eksi yaş sizin aslında maksimum ulaşacağınız evet, kalp hızı. O genellikle kaba tabirle sizin kalbinizin maksimum gidebileceği hız miktarı o. Peki biz bunun kaçını istiyoruz iyi bir eforda? En azından %80'ini bir eforla tamamlamanızı istiyoruz. Yani egzersiz yaparken de eğer bir kardiyo egzersizi yapıyorsanız o maksimum yaşınıza uyumlu maksimumunuzun en az %80'ine ulaşın istiyoruz. Bu sizin sağlığınız açısından da kardiyak rehabilitasyonunuz açısından da oldukça önemli. Ama maalesef siz de biliyorsunuz bizim toplumumuzda çok böyle spor kültürü oturmuş değil.
1: Değil hocam.
0: 3 gün yapıyoruz, bir ay yapmıyoruz. Böyle bir durumumuz var.
1: Genelde spor salonuna gidip şey işte halter kaldırma hani çok kendini zorlama şeklinde
0: bakın,
1: devam ediyor.
0: Diyarbakır yine nispeten birçok şehire göre inanılmaz parkı, yürüyüş alanları olan bir şehir. Ona rağmen insanlarımız çok yürümeyi sevmiyor. En kısa mesafeleri bile taşıtlarla gitmeye çalışıyoruz değil mi? Yanlış mıyım?
1: Aynen.
0: Evet, böyle bir durum var. Halbuki harekette bereket vardır derler ya. Hareket gerçekten şimdi insanın fizyolojisine ve evrimsel geçmişine de baktığınızda biz modern topluma geçtikten sonra zaten bazı hastalıkları kazanmaya başladık. Hareketli hani o hareketli şey gezen tavuk diyorlar ya, biz de öyle gezen insandan biraz oturan insana döndük. Oturan insana geçtikçe zaten problemler çıkmaya başladı. O yüzden egzersiz bence hayatın zaten vazgeçilmez bir parçası olmalı.
1: Aynen hocam, bence de. Hocam bir sorumuz daha var. Selamlar demiş, halk arasında en çok bilinen belirti göğüs ağrısı, kalp krizi her zaman göğüs ağrısıyla mı gelir diyor.
0: Hayır, gelmez. Eğer kişinin diyabeti varsa, yani şeker hastalığı varsa, kişi çok yaşlıysa bu hastalarda bazen sadece nefes darlığıyla bile kalp krizi şeklinde ortaya çıkabilir. Yani kişinin ilk belirtisi nefes darlığı olabilir. Karın ağrısı olabilir. Yani inferior MI dediğimiz kalp krizlerinin birçoğunda karın ağrısı şeklinde kişi gelebilir. Ve sadece çarpıntı hissedebilir kişi. Ağrı değil de ya bir huzursuzluk hissi. Ya hocam ben terledim. Bugün sadece olduğum yerde çok yoğun terledim diyebilir. Yani sadece göğüs ağrısı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Eğer risk faktörünüz de varsa, böyle anlamsız oturduğunuz yerde soğuk soğuk terliyorsanız, bir huzursuzluk hissiniz varsa, bir baskı hissi hissediyorsanız göğsünüzde, biri boğuyormuşçasına böyle bir hissiyatınız varsa veya çarpıntı, anlamsız bir hızlı bir çarpıntı hissettiniz, baş dönmeniz olduysa, bunlar da ilk belirti olabilir.
1: Erkan hocam, yavaş yavaş programın sonuna yaklaştık. Olur. Zamanımızın sonuna yaklaştık. Son olarak ne söylemek istersiniz hocam halkımıza? Ya
0: son olarak şunu söyleyeyim. Kalp aslında yani herkes kendi branşında böyle şey yapar ama gerçekten kalp çok hassas bir organ. Çok kendini yenileyen bir organ da değil maalesef. Bir kalp krizi geçirdiğinizde mutlaka çok erken müdahale etseniz bile hasar bırakıyorsunuz kalbinizde. O yüzden iş işten geçmeden, olay olmadan mutlaka rutin kontrollerinizi yaptırın. Çünkü genç yaşta da birçok artık kalp krizi görmeye başladık. Eğer ailenizde ciddi aile yükünüz varsa, ciddi risk faktörleriniz varsa mutlaka yıllık check-up'larınızı yaparak kalp sağlığınızı korumaya çalışın.
1: Evet. Erkan hocam, teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Bu
0: çok keyifliydi.
1: Güzel bilgileri bize sunduğunuz için gerçekten sizin gibi hekimlere ihtiyacımız var. Bu konuda da teşekkür bir borç biliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Özel Bauer Hastanesi'nden kardiyoloji ve elektrofizyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Erkan Baysal'dı. Bir dahaki haftada buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı günler.
2: Bu bir yeniden iletimdir. Sağlık Saati programı sona erdi. Radyo Wave.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Barış ve Demokratik Toplum sürecinde medya izleme raporunu paylaştı. Raporda, barışın toplumsallaşması için medyanın da özgür, çoğulcu ve hak temelli bir gazetecilik anlayışıyla hareket etmesi gerekmektedir denildi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, başta Mersin olmak üzere belediyelere yönelik operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi. Açıklamada, Mersin halkı kimi seçtiyse kenti o yönetmelidir, yargı siyasi hesaplaşmaların alanı olmaktan çıkarılmalıdır çağrısı yapıldı. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Orhan Çaçan hakkında Kürt Cezele ismini kullanan ancak nüfusta sevgili olarak kayıtlı kız kardeşiyle yaptığı görüşme nedeniyle görüşme hakkı olmayan ve nüfus kaydında bulunmayan üçüncü bir kişiyle telekonferans gerçekleştirdiği iddiasıyla bir aylık iletişim yasağı cezası verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Burçin H. Kahraman'ın ifadesini paylaşan Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tuncay Sonel'in mal varlığı ile görev yaptığı dönemde verilen ihlaller arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon vurgununa dair paylaştığı videoda vurgunun ekonomiye maliyetinin 90 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi. Mecliste 28. dönem 5. yasama yılı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. Fon vurgunu konusunda haksız kazanç iddiası araştırılmalı diyen Kurtulmuş, yeni anayasa ihtiyacı ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan avukat ve tip Hatay milletvekili Can Atalay, meclisin yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim'de 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu. Atalay, tutuklu olduğu için açılışa katılamazken DEM Parti milletvekilleri masalarına Atalay'ın fotoğraflarını yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis 28. dönem 5. yasama yılı açılışında konuştu. Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun başarıyla üstesinden geliyoruz. Bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28. dönem 5. yasama yılı açılışında konuşmasına başladığı sırada yeni parti grubu Erdoğan'ı protesto ederek genel kuruldan ayrıldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Serra Kadıgil ve Ahmet Şık ile birlikte meclisinin 28. dönem 5. yasama yılı açılışına katılmadı. TİP heyeti, meclis yerine Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesini, fon soruşturmasını ve Can Atalay'ın durumunu gündeme getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, fon vurgununa ilişkin meclis araştırması istenmesine karşı çıktı. Soruşturmayı tamamen adli bir mesele ilan eden Yıldız, devletimize güvenelim demekle yetindi. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir muhtarlığa gelen tebligatların %90'ının icra borçları ve trafik cezalarına ilişkin olduğunu belirterek, yurttaşların artan borç yüküne dikkat çekti. AKP Dersim İl Yönetimi'ne Munzur Üniversitesi Rektörü'nün eşi ve Munzur Üniversitesi'nde görevli olan doktor öğretim üyesi Ayşe Esra Peker tekrar yer aldı. Peker ilk paylaşımında T24'ün kapatılma kararını savundu. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, hesaplarına ve sitesine erişim engeli getirilen T24 internet haber sitesinin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezini ziyaret etti. Yapılan ziyarette DFG ve MKG temsilcileri dayanışma dileklerini iletti. TUMOP Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile çok sayıda otoyolun 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin, Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Savunma Bakanlığı, Başika Zilkan üssünün Şengal'deki gelişmelere paralel olarak kademeli biçimde Irak'a devredileceğini açıkladı. Hakemler dosyası soruşturması ve bahis listesinin açıklanmasının ardından TFF'de istifalar geldi. Yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm ile 3 yedek yönetim kurulu üyesi ve farklı kurullarda görev yapan 8 isim görevlerinden ayrıldı. Bir cenaze törenine katılmak üzere Ovacık'a giden eski DEM Parti Dersim Milletvekili Alican Önlü, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından hakkında kesinleşmiş ceza bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. AYM Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 7 Aralık 2016'da polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Doğan Pekdoğan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın etkili yürütülmediği ve delillerle örtüşmeyen sonuca varıldığına hükmetti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne dair açıklama yapan İHAD Adana Şubesi, artan yoksulluk karşısında yaşlılar ve emekliler için insanca yaşanacak gelir ile ücretsiz sağlık hakkı talebinde bulundu.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Sur mahallesinde yapım aşamasındaki bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 5 işçi yaralandı. Antakya Uluslararası Film Festivali 2-8 Ekim tarihleri arasında 14. kez sinema severlerle buluşacak. Uzun ve kısa metrajlı filmlerin gösterileceği festivalde bazı filmlerin ardından yönetmen ve ekip katılımlı söyleşiler de yapılacak. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 3 belediye çalışanının hesaplarında yüksek miktarda para hareketi tespit edildi. Banka hareketleri ve MASAK raporları üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. Suriye hükümeti ile Lübnan'daki Hizbullah arasında gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye'de gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Reuters'a konuşan 6 kaynağa göre Suriye İstihbaratı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Hizbullah temsilcileri Eylül ayında Türkiye'de en az bir kez yüz yüze görüştü. Ahmet Şara liderliğindeki HTŞ, Aralık 2024'te Suriye'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Alevilere yönelik başlayan saldırıları durmuyor. Mart 2025'te kıyı kentlerinde Alevi katliamı gerçekleştirilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Alevilere yönelik saldırılar 2026 yılında da devam etti. Son olarak dün Humus kırsalında 7 Alevi işçi öldürüldü. Pakistan'ın Afganistan'a yönelik son hava saldırılarında Kunar ve Helmand kentleri hedef alındı. Afganistan'da Taliban yönetimi 9 sivilin öldüğünü duyururken, İslamabad ise 22 kişinin öldüğünü, ölenlerin silahlı gruplardan olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferi sırasında Suudi Arabistan'a acil iniş yapan yolcu uçağı olayında İran'ın dahilinin bulunup bulunmadığına ilişkin konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta Paris'te başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Polisin müdahale ettiği eylemlerde 202 kişi yaralandı. Irak'ta faaliyet yürüten İran yanlısı silahlı gruplardan Katayip Hizbullah, ABD güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesinin ardından Irak'taki askeri faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. ABD'nin Massachusetts eyaletinde Katolik kilisesine yönelik yıllardır süren soruşturmanın sonuçları açıklandı. Eyalet başsavcılığı tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, Fall River, Springfield ve Worcester piskoposluklarında onlarca yıl boyunca yüzlerce çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Raporda en az 275 Katolik din görevlisinin toplam 944 çocuğu cinsel istismara uğratmakla suçlandığı belirtildi. Massachusetts başsavcılığı resmi açıklamasında durumu 270'ten fazla din görevlisi ve yaklaşık 1000 çocuk şeklinde özetledi. Soruşturma kapsamında 300 binden fazla sayfa belge incelendi ve 100'den fazla kişiyle görüşüldü. Elon Musk, Pentagon'un savaşın geleceğine yönelik araştırma projesi Project Meridian'ın eş liderliğini üstlenecek. Musk, böylece Mayıs 2025'te ayrıldığı Trump yönetimine danışman olarak geri dönecek. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434-228-3340.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bu bir yeniden iletim.
5: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

remeşma bu xeyri weş be goştare ma yerciyaye. Ez delal. Reyna ma bi berneme waş tişeşma. Eyro rojara roje paşeme. Saat şeşinare des vereno ma bene meymaneşma. Peyam vengu waş tişane xomadır. Pare bikere ma piya berneme ek bi coş bi kelecani u bi heskerdiş ma derbas bikere. Ma vane ma bene vengeşma. Waş tişeşma u ma bi deyran şimadire. Xovira mekere ma goştari bikere. Ma veng radyo de bere tehet. Ma biyarim vireşma, şima numarayı maye WhatsApp'ıra 0500 4789 7004 2004 anda şima vengu waştu şu peyamanı ho eşkene madır pare bikere. Frekansema Amedran Nevayu 5, Semsurra Nevayu Hireu nokta 5, Raha Heştayu Hep nokta 8, Merdin Nevayu 5, Muşiken Nevayu 6 nokta 5. Eyvar baş kohdarın heja, ez delal, ez disa biberneme yavaş dışeşima, iroji roja, roja ben şemiye, ez dibim, mevane, mala ve hun luku derebin, ez ji biberneme yavaş dışeşima, ez de lüve derebim, eme lüve derebin.

goştari ma yerciyay ma Seyit Han Sevin sineme goştari ker nikake deyire sasa serap ay dilbere ma diyariş ma goştarane xoyerciyayan kene kerem bi kere ma piya goştari bi kere dimara peyaman raşmaz deyire kumara vaşte ma goyineş madır para bi kere.

0: goştare ma yerciye ma deire sasa serap celo boloz ma ay dilbere goştare kert nika peyam yeste veng esto ma avul veng goştare bikere ma banim veng de mara vatso çe ma piya veng goştare bikere.
1: Merhaba Deral, ez Jamedi Mazlum Yaprak, jiboy bira yukuye zindanı da Ferhat Yaprak, o jiboy hevali vi, Strana, Vore, Varena, Duğazım, Slav yukuye gem dişinim, Sıpam.
0: Bele gohtarın hecam, meden gohtarı kır, jiboy... Ewe hevale ku li girtigehine jiboy wan strana grup munzur vore varena xwesti bu hevale me di dengda eme anha ji grup munzur vore varena eme gohtar bikin em ji silavên xweyên germ jiboy hevalên girtigehira dişeynin kerem bikin em bi hevdura strana vore varena gohtar bikin.

Beli gohtarın heja disen biwerane an haji denge ku nave şahe dengbejan ji Şakiro eywere peyam ji Şakiro xwestine em dibêjin ji şahe dengbejan denge ki ziz u kur em mezekin peyam da ji mere çi gotiye. Merhaba hevala delal tu edimin nastiki.

gohdarên heja me strana şeyda were gohdarî kir ji amûdê ji me xwest bûn dîsa em silavên xwe yên germ ji amûdê re dişeynin anha jî peyamek gelek ez kêfxweş bibim heye bi kirmançkî bi zazakî peyam heye Goşlarım mayerciye nika peyame maesto biz azaki bıkırmançki dema kuşuma mire peyama biz azaki reşavane ez gelek gelek bakta var bana. Bername made endek zazaki peyamin nine eno hiçemin aciz kenu ez vaci. Umareyna şmaravane peyaman şma neşke binuse mare veng berze. Ez zedera nekeri derk peyam buani. Merhaba ez Hilvan Rahara Muhittin Şanxeyr ma spas keneke şima biye venge zwan de ma zazaki xebate şima inşallah bi bo vesile kıymete zwan de huzanayi şi u her cade zwan de huye kse kerdişi vine xemgin çiye ne ko bol insan ma zwan ho kerdu huvira u biye asimile kande ne halize ez xebate şima xeylo piroz piroz binena U şimare serkevtiş vazena, no vesileye şimare dereke veng de rojda namey keyneke vazena, diyari şüme u keko Mehme Ali u heme millete makena, ezike spasyan uxu u slaman uxu tiyara hata hilvan rıha evli serede keke uxu muhittin rekena, U raşta mazvan xo kerdu xo vira la magere xo rexne bikerin ma yani zvan ma gere ma zvan xo xaberi bidin u ma zvan bidin nas kerdişi ma kevane ma hivi kene ko ma enajöre hay bibe u ma zvan xo xaberi bidin ma bidin xaberdani Nikayke masemede keke hoye Muhittini u şare rehayre u heme çar parçe velatira cihanra ekuma goştare kene millete mare madeire rojda name keyneke diyari kene kerem bir kere mapya goştari bir kere.

Goştarı mayerci ayını kapeyam ekme hamev bitirki hamev ezike peyam İstanbul Aydın rahamev ezike rehne kena ku bitirki nuşto mavane bitirki menuse demaşma neşke bu kırmançki u bu kırmancı binuse veng berzi Vatu eşma İstanbul ra goştari kena bernameşma zahbaşo mahertin veng radyo goştari kene u nuştoko SM'de ciniho deyire hozan diyar yare vazena SM'de esen tekstili şoğulyayane inere beru u goştarane veng radyo maspasyane hukene keke huyu aydınire Umay ke deyre hozan diyar yare ma diyari tokene lamato rehnekene. Kerem bir kere mapya hozan diyara yare goştari bir kere.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Her gamede maver be amedoke berar dişeci zedebiyo. Ekonomiyek bi hezar, cüyek cimatiye ganeyar, o ama yok ek biri baveriyo yo şoğlene. Masayı listeye, keveye, odaya, bazdırganiyo, saniyeye, amedire namzede. Arman cema, amedeko, projeye ma, reyde pilu kurt bubo. Ma pero endamanı hu uşare amedire, paşta işvazene. Namzede listeye, keveye, Mehmet Kaya.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Her adımda daha fazla üretim, daha güçlü ekonomi, daha canlı bir sosyal hayat ve geleceğe güvenle bakan bir Diyarbakır için çalışıyoruz. Projelerimizle büyüyen, birlikte güçlenen bir Diyarbakır için mavi liste olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na adayız. Tüm üyelerimizden ve Diyarbakır halkından desteğinizi istiyoruz. Mavi liste adayı Mehmet Kaya.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Estu Tekirda, Dünya'da Tenimenda, Sıba Urzan Bizuvanihu, Şeva Erakın Bizuvanihu.

Radio Wêng. Radio Wêng.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısında, Kardeşlik Parkı içerisinde çok yakında halkımızın hizmetinde. Uygun fiyat, zengin menü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Radio Wenk. Radio Wenk.

Radyo Wave.

sürgünün gözlerine o sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine o sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnım şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnım da şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Radio Wave. Radio Wave.